Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Sağolullah, sağolullah, sağolullah. Allahümme aleyhi selam. Ve minke selamu aleyhi selam. Ve hinna rabbena bi selam. Yedhanna bi rahmetike derek edare selam. Tebarek de Rabbena dâli ile celal-i kerâm. Allahümme lemmen el ma'dîde ve ma'dîde ve ma'dîde ve ma'dîde ve ma'dîde ve ma'dîde ve ma'dîde ve ma'dîde ve ma'dîde ve ma'dîde ve ma'dîde ve ma'dîde ve ma'dîde ve لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير.